Elaine Auger, iyit a resign had zahunt e iyit a na nu le 2026 na ke hu dik it a iyit deza Elaine Auger iyit zakut a kwati de ho nu hunt e iyit a hatlo dega iyit a di zik it a resign had za iyi hadi sehe du alagi de iyi sehe alagi de du sitso nizi nage ale iyi tso sitso hi nizi guge dele iyi tso dani sitso nage asi du sadi tso hani nage ale hun, hadi hunte di ta Dania Sauk Osle Kutik Atlets und Hadi Kutik Atla. I cannot continue to hold on to the office of chief while witnessing circumstances that, in my view, are inconsistent with the standards of integrity, accountability, and respect that I believe leadership requires. I will not participate in abusing, intimidating, or undermining staff or community members. Iyi Elaine Auger hani intle hunte iyi ta di wiki at Auger iyi Auger ta nunde ze guhe iyi ta hatlu de guhe nunde e lada di zik e di e da zik e di zik e ta nunde e lada hunte Itso hadi iyit a di oh iyit a di zanta nidit a iyit a deni nation tligi diane iyi winni ki hatu di Reserve ke iyit a akut ligi etiane iyit a akut di hint a gudea digi etli a dani un du hani sits unnege a iyit i hai siane digi etli iyit a 56th annual Dini Nation gudeane hadi iyit a stay tuned digi etli iyit a KFN Iyi gudi hunte iyi nake zetani gudi.